Tak bu da kuakı mugun naksine şu çok niyaktın. Tamani yun mi yürüyen mi yun ikuğutun. Tamani aktu bu bitti vakti mugun naksine mugun naksine yaktı. Tak kuatay mı ne olur aktu. Katan mutili ben bitti ama olur aktu. Kişi yani maanına mekinni ayırnanlık sari olur aktu. Ne kışsamın yok